Burun şaldan adam yok ben dava yurttum. Aldı o jön jönüm aydal. Barın hemcik, jön hemcik, ulu hemim. Toju o jön, ah hem o jön, des hemim. Aldı o jön men jönüm. Aral bata dava jönüm. Azap çağırmen.